yollarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuk.

bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

Ayrıca inan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerin deryasında, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerin ölüme has kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyar göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen kayıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

sensiz ben ölürüm. Gülüm, gülüm, iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm.

varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

anlarsın. Şimdi git, git ki sen de anla severken ayrı kalmayı. Her gece kadehleri ard arda yudumlayıp susuz kalmayı. Ağlama, ağlama gülsün yüzün, terk ettiğin gül gibi. Yalvarma, başın dik olsun, beni sattığın ellere git.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.

İlaç Gibi Radyo. Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de gör.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceze önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime an ediyorum. Çok teşekkürler.
2: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasret.

0: ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün 29 Ağustos 2026 Cumartesi 09.04 Türkiye'nin saatleri, 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Gününüzün gönlünüzce başlamış olduğunu ümit ediyorum. İnşallah ömrünüz boyunca sağlıkla, sıhhatle, güzellikle bir ömür yaşamanızı da canı gönülden diliyorum. Hemen ne yapalım? 12'ye kadar 3 saat boyunca sevgi çemberi sıcaklığında Kral FM'de güzelliklerin zirvesini yaşamaya gayret edeceğiz. Sizler de acaba şu şarkıyı duyar mıyım? Acaba bu sanatçı çalar mı gibi böyle muallakta kalmayın. Hemen hayata geçirin. 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattımız 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattımız. Ayrıca Instagram kullanan dostlarımız da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarını, isteklerini bana ulaştırabilirler. Hatırlatmış olalım. Hemen bir Baba Müslüm yorumu öncesi, değil mi? Önce Ferdi Baba'yı dinleyelim. Ardına Baba Müslüm. Sonrasında elbette güzellikler devam etsin. Bu arada mesajlar gelmeye başlamış. Ümitçim çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın, eksik olma. Evet, Ferdi Baba'yla Babalar Resitali'nin güzel örnekleriyle Melih'in Sevgi Çemberi'ne başlamış olalım. 12'ye kadar birlikteyiz. Tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceza önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime an ediyorum. Çok teşekkürler.
2: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Melih'in sevgi çemberi.

aslında bir pazarlık vesilesi değildir ama beklentiler bazen o kadar çaresiz bırakır ki insanı, hele bir de naiflikle birlikte o muhteşem büyük duygularla, o yüce aşka da sahipseniz işte böyle ricacı olabilme ihtimalleri de olabiliyor. Bir yandan da şarkıyı dinlerken aklıma Yılmaz Erdoğan'ın hani senin beni sevebilme ihtimalini seviyorum şiiri de birden böyle hatırıma geldi. Sevgili Ahmet abicim, Ahmet Özyazı, sevgili Pergel Ahmet namı diğer, o da şu an radyosu başında. Diyor ki ilk açılış şarkını İbrahim Tatlıses'ten dinlerken şu aklıma geldi. Melih'cim herhalde tatile ihtiyacım var. Abi dedim 3-4 senedir tatile gidemedik ama inşallah ya nasip dedik. Sevgili Ahmet abime de selamlar göndermiş olayım. Efendim Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi başladı ve devam ediyoruz. Antalya'dan selamlar herkese. Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahtiyar Solak. Bir şarkı yazmışsın. Bu arada iş ilanları ve tüm camcılara diye bir mesaj göndermişsin abi. Ama tam böyle denizin karşısında böyle maşallah abim böyle mayo şortu çekmiş çimlerin üstünde. Hiç böyle iş arayan ya da ne bileyim çalışan bir modun yok ama olsun, iyi tatiller diliyoruz. Güzel insan Antep'ten Düğmeci Apo, bir şarkı istiyoruz. Bakalım inşallah, tabii ki neden olmasın, Gaziantep'imize de selamlar olsun buradan. Bu arada bakalım, Kral günaydın diye ulaşan bir mesaj. Efendim günaydın. Kolay gelsin. Soma'dan İzmir'e doğru gidiyorum. Yolda ekmeğini direksiyondan çıkaran herkese kolay gelsin. Sana da sevgiler demiş. Ahmet Bostancı. Vay kardeşim. Selamlarımı göndereyim sevgili Ahmet'e de. Günaydın Bursa İnegöl'den Ülkü Yiğit. Bir şarkı istiyoruz. Şu an çalışan dostlarıma ve Kral dinleyicisi herkese gelsin. Efendim çok teşekkürler. Hoş geldin Melih. Bana da Bülent Ersoy'dan bir şarkı, Almanya'dan Songül. Sevgiler demiş. Efendim inşallah elimizden geldiğince herkesin isteğini yerine getirmeye çalışacağız. Tabii mesajlar yoğun, istekler çok ama en azından asgari müştereklerde gönüllerin hoşnut olabileceği yerlerde buluşabilmek dileğiyle diyelim. 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattından ve elbette Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığımız görselin hemen altından mesajları, istekleri ulaştırmaya devam edin. Ahmet abiciğim gerek yok. O işine baksın. Biz seninle takılırız. Hiç merak etme.

Kibariye. Türkiye'nin gerçeği. Eyvallah. 09.28 Türkiye'nin saatleri. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada dün ve bugün İstanbul'da da kendisini gösteren yağışların 24 ilde etkisini göstereceği bilgileri bugün yine meteoroloji tarafından kamuoyu ile paylaşılmış. 24 ilde metrekareye ortalama yaklaşık 100 kilogram civarında bir yağışın düşmesi bekleniyor. Bu vesileyle İstanbul başta olmak üzere mutlaka bulunduğunuz illerin, bölgelerin meteorolojik bilgilerini almadan hafta sonu için plan yapmamanızı tavsiye ediyor yetkililer. Biz de hatırlatmış olalım. Efendim bakalım Ali'ye Lecem, doğru mu? Anamur Kaş Yaylası'nda uydudan dinliyoruz demişler. Şahanesiniz. Merhaba Melih abi, ben Ankara'dan Mehtap. Ferdi Baba'dan bir şarkı eşim Suatçı'nın için istiyorum. Onu çok seviyorum maşallah. Ah ah ah, hep daim olsun inşallah böyle güzel sevgiler. Günaydın kral demiş Arzu Kağan, çok teşekkürler. Antalya'dan günaydın sevgili Rüzgar, sağ olasın. Ender Yaşar ne demiş? Tüm çalışan arkadaşlara bir şarkı istiyoruz demişler. Peki efendim. Alim Acar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Senden rica etsem bir şarkı çalar mısın demiş. Varsa bakacağım. Sevgili Şükrü Tarhan, selamlar olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sivas'tan Yorgancı Sami Usta. Oo, selamlarımızı gönderelim. Mimi Bey, ben Şenay. Orada da yağmurda fındık topluyoruz. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Eşim Okar için rahmetli abim, rahmetli İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Onu çok seviyoruz demişler. Ne kadar güzel. Şenay Hanım'a selamlarımızı gönderelim sevgili Okan'la birlikte. Bir ömür boyu mutlu olun. Zannediyorum herhalde hayatınızın en romantik evlilik yıl dönümü yağmur altında fındık toplayarak. Ama olsun, olsun. Önce sağlığımız, sonra inşallah böyle alın teriyle, bereketiyle kazanabileceğimiz bir ekmek kapımız olsun. Bir ömür boyu mutlu olalım. Sevdiklerimizle, sevenlerimizle inşallah. Efendim Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

ah ya sen ya hiç bana aşkın lazım diyenlere Murat Kurşun'un bu güzel şarkısını armağan edelim. Selamlar, İsveç Malmö'den Sabri Salih'i Kral FM dinleyicilerine bir şarkı istiyoruz demişler. Hay hay, bütün güzel şarkılar armağanımız olsun. Sultan Gazi Habibler'den, uzun yıllardır dinliyorum sessiz dinleyicilerden. Faruk Malkoç, sizden bir şarkı istiyorum İmparator'dan demişsin inşallah. Bakalım, uzun yıllardır dinleyeceğim, sizleri çok seviyorum. Şarkı biricik eşim Gül için demiş. Diyarbakır'dan Kemal. Eyvallah Kemal'cim, Diyarbakır'ımıza da selamlarımızı iletmiş olalım. Şarkı Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi'nde çalışmakta olan kaportacı Cemil Usta'dan tüm esnaflara diyor. Yakışır ustam. İş arkadaşlarım yerine iş arayan yazmışım, kusura bakma diyor. Estağfurullah Bahtiyar'cığım, şaka yaptık, latifeleştik. Selamlarımızı iletmiş olalım. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. Bakıyorum şöyle bir 38 dakikayı geride bırakmışız. Vakit çok hızlı akıyor, zaman çok hızlı geçiyor, ömür çok çabuk geçiyor. Kıymetini bilmek, değerini bilmek, hakkını vermek lazım. Kırgınlıklarla, tatsızlıklarla, huysuzluklarla, kavgalarla değil de inşallah sevgiyle, muhabbetle güzellikleri yaşayabildiğimiz, inşallah güzel anları ve güzel anıları biriktirelim inşallah. Efendim, Kral FM'e ulaşmak, şu şarkıda çalır mı, çalar mı? Şu dostuma da bir selam yolla diyenler varsa 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca tabii ki Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını

Efendim rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz sevgili Azer Bülbül, gerçekten erken ayrılan ve bizleri gerçekten çok büyük üzüntülerle sevk eden isimlerden, sevdiklerimizden oldu ama Allah'ın takdiri elbette ki elden bir şey gelmez. Mekanı cennet olsun. Eskişehir'den hava mesaideyim, Eskişehir simgesi yazılı kaya büstü demiş. Oo ne güzel. İnşallah bir gün gelebilirsek gezeriz oraları da. Bursa'dan günaydın. Ahmet Kestane sıradaki şarkılar kendini seven herkese demiş. Bir insan kendisini sevmiyorsa başka birini sevebilmesi mümkün değil. Çünkü önce insan kendini sevecek. Sevginin ne olduğunu önce kendi hissedip sonrasında inşallah hissettirecek diye düşünüyorum ben. Taksici Süleyman 35T5644 şarkı tüm kralcılara demiş. Peki dedik, biz de selamlarımızı göndermiş olduk. Efendim, Alemin'in Kralı Kral Efendi Melih'in sevgi çemberinde yayındayız. Bugün doğum günü olan kıymetli bir kardeşimiz sevgili Tolga, Tolga Şeker. Ona da Kral Efendi'den, Melih'in sevgi çemberinden iyi ki doğdun Tolga. Nice yıllar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Esra'ya ve sevgili Miraç'a da selam ediyorum. Allah hepinizi birbirinize bağışlasın. Onların çok sevdiğini bildiğim bir şarkı var. İzzet Yıldızhan Ben demiştim ve Alemin'in Kralı'nda Melih'in sevgi çemberinde Tolga Şeker'e doğum günü armağanımız olsun. Ben...

0: olmadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

0: seni.
1: Keşke o umudun, o ümidin gerçekleşeceğini bilse insan, daha neleri neleri gözüne alır diye düşünüyorum. Yıldız Tilbe, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Yeni saatin startında bu güzel şarkıyı da vermiş olduk. Melih abi ben Kerim demiş. Bayrampaşa'da o mekanın önünde dinliyor Kerim. Kerimciğim selamlarımı gönderiyorum. Bakalım yayınlar Melih abi. Ayşe Çolakoğlu Antalya'dan Bursa'ya doğru seyir halindeyiz. Eşim Salih Çolakoğlu, Selma İclal İlayda ve Osman'la birlikte bir şarkı istiyoruz. Ne demişler? Bu şarkıyı eşim çok seviyor. Senin aracılığında eşime evlilik yıl dönümü hediyesi olsun demiş. Peki inşallah. Bakalım şöyle bir dostların mesajları yağmur gibi maşallah bugün yahu. Melih kardeşim Konya'dan Necip, bir tekstil atölyesinde çalışıyorum. Kral FM her daim açık. Eşim, kızlarım ve iş arkadaşlarım için bir şarkı çalar mısın diye göndermiş mesajını. Teşekkür ediyoruz, biz de selamlarımızı gönderelim. Hayırlı sabahlar. Allah ne demiş? Hayırlı işler. Allah kepçeyle de iyi kazanına versin. Hepinize, cümlemize Sakarya'dan Enes Dönmez. Şarkı hafriyat çalışanlarına diyor. Eyvallah, kolay gelsin. Sakarya'dan Osman Bayram'dan sevdiği ne demiş? Kadın Elif Sarıtaş'a bir şarkı. Bahadır Sağlam Kır Papatyası diyor. Valla bilemedim o şarkıyı ama bakalım. Bayram Tekirdağ Kapaklı'ya biz de selam edelim. Bakalım sevgili Serap İzmir selamlar olsun. Abi Yeşilyurt Limanı'nda çalışan tüm operatörlere bir şarkı. Ankara Çankaya'dan Nursel Bektaş, Melih'in Sevgi Çemberi ve Kral FM. Sizleri dinliyoruz demişler. Cengiz Kurdoğlu'ndan bir şarkı. Melih abi Ensar kardeşime armağan olsun diye ulaşmış mesaj. Selamlarımızı iletelim. Samsun'dan Muharrem, şu an Samsun Çarşamba'da yağmur yağıyor, seni dinliyoruz, şarkıyı bizlere de çal. Gönül Ak, çok teşekkürler, selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Keyifli şarkılarla muhabbeti paylaşmayı sürdürelim. ...12'ye kadar alemin en kralı Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Süpürge deyince vatan.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Arif abi, sağdan.
9: Tamam.
10: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
11: Hangar gibi. Hangar gibi.
8: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
12: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB.

0: evlenmeye niyetim yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetimi görmeden de toprağa koyacaksın beni.
0: Hayır tabii, şöyle bir şey istemiyorum.
3: Evleneceksin ya anne.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Of. Ne işi vardı?
1: Ne işi vardı?
0: İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. İşimizin başındayız diye gelen bir mesaj var. Bakalım kim göndermiş bunu? Aman yarabbim. Herkes çalışıyor ya. Birazdan tek ben değilim değil mi? Osmaniye Düzici Recep Usta'ya selamlarımızı gönderelim. Tüm arkadaşlarım için bir Baba Ferdi şarkısı demiş. Pide fırınında dinliyorlar bizleri maşallah, sabah sabah şimdi de ne yenir be kardeşim, ne yenir değil mi? Bakalım şöyle bir dostlarımızın mesajlarına. Gaziantep'e selamlar Abdullah, tekstil atölyesinde çalışan herkese biz de selamlarımızı göndermiş olalım. İzmir Basmane'den selamlar Kral Efendi'ye gelen bir mesaj. Melih kardeşim Gaziantep'ten Mehmet Ali ben, ayakkabı sanayinde seni dinliyoruz, mümkünse bir şarkı çalmanı istiyoruz. Nazlı Can nasılsın, iyi misin? Bakalım inşallah olabilir. Niye olmasın? Radyonun başından nöbetli Melih Bey, Bülent ben, Sebat abla için bir şarkı lütfen demişler. Bakalım inşallah. Sevgili Mehdi selamlarımızı göndermiş olalım. Şu an Eyüp Sultan'da kuaför. Sevgili Mehdi'ciğim, sevgili Bratem, Loçkam selam olsun buradan. Arnavut Tokatlı Mehdi yakışır kardeşime. Ahmet Kılıcı tıraş ediyorum demiş. Ahmet'i tanımaz mıyız ya? Selamlarımızı göndermiş olalım sevgili Ahmet Kılıç'a. Sevgili Mehdi kardeşime, Mehdi Kaş'a. Özledim vallahi Mehdi'cim, inşallah bu hafta içi nasip olursa bir uğrayacağım. Ondan sonracıma hem de bir sakal tıraşı olayım. Yani bahane olsun ya. Sonra bir takılalım. Eyüp Sultan'ın şöyle bir havasını teneffüs edelim. Bir çay içelim kardeşim. Özledim vallahi. Selamlar olsun. Efendim ikinci saati de ortaladık. Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar birlikte olacağız diye hatırlatalım. Bu arada Cevdet Treki selamlarımızı göndermiş olalım. Ne diyor? Sıradaki şarkı Ayşe ve Asiye'ye gelsin, kolay gelsin diye ulaştırmış mesajını. Selam etmiş olalım Cevdet abiye de. Efendim bir Tarkan, bir Hakan Altun derken böyle muhabbet pekişsin istiyoruz. Kaan bugün listeyi böyle şekillendirmiş. Çok ciks olmuş. Yakışıklı olmuş. Ben de Kaan'a selamlarımı iletmiş olayım. Efendim 0532 703 920 WhatsApp'tan ve tabii ki Instagram kullanan dostlarımız da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını bana ulaştırmaya devam ediyor.
2: Rota oluşturuldu.

Hay maşallah diyelim, hay maşallah diyelim. Şarkılar gerçekten keyifli, bizler keyifliyiz. Şükürler olsun Allah'a. 10.31 oldu saatler. Bu arada muhterem Pekoğlu çok teşekkür ediyoruz. Hasanoviç Zudo, selamlarımızı göndermiş olalım Bayrampaşa'ya. Musa Avşar, varol kardeşim teşekkürler. Neşe Buğlem, doğru mu? Neşe Kaya, eşim Mustafa Kaya ve çocuklarım Buğlem ve Emine Berra'ya bir şarkı istiyoruz demişler. Ayten Hanım çok teşekkürler. Ayten Telmi, Adana'ya biz de selamlarımızı gönderelim. Ramazan Çakır günaydın. Sevgili Asi çok teşekkürler kardeşim. Sivas'a sevgili Bekir'e, köfteci Bekir'e selam olsun. Kuaför Nezi, sevgili Hacer Atik selamlarımızı iletelim. Günaydın Melih Bey, iyi yayınlar diye ulaşan bir mesaj. Çok teşekkürler. Melih'in sevgi çemberi, yerimdeyim ben, gelsin efsane şarkılar demiş. Aynur Hanım çok teşekkürler efendim. Ayla Okumuş, biz de selamlarımızı gönderelim. Ma aile yine bizleri dinleyen kralcılar. Bir aradalar. Erdemli Mersinler selamlar. Eser Erdemli halkına istiyorum. Yusuf Ayhan iyi yayınlar demiş satırlarında. Çok teşekkür ediyorum. Bir yandan WhatsApp'a, bir yandan da Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabına bakıyorum. Günün bu saatinde erken kalkıp seni dinliyorum. Balıkesir Ayvalık Sarımsaklı'dayım biliyorsun demiş. Sevgili Hüseyin abi selamlarımızı gönderelim. Konya Aykent'ten selamlar. Şarkı Mehmet Davut, Celal Şafak ve Davut'a gelsin diyor. Sevgili Yaşar'ın mesajı. Çok teşekkür edelim. Yasin Gül, İsviçre'ye biz de selamlarımızı gönderelim. Vesilenle bütün gurbetçi dostlarımız da inşallah var olsunlar, sağ olsunlar. Hemen ne yapalım? Şöyle önce bir Azer Bülbül yorumu, ardına da saat 12'ye kadar hem sizlerin seçtiği hem de bizlerin gönlünden geçen güzellikleri Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde yaşamaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
3: Chery. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oldu. Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcaklarda en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına da sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bolivya'da iki hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Depozito iade sisteminde Türkiye genelinde 50 bin nokta hedefleniyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde 150 sayma doğrulama merkezi ve en az 50 bin iade noktası kurulmasının hedeflendiğini açıkladı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizle buluşma anını hayvanseverler heyecanla takip etti. Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah Ferdi Baba. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Efendim aliminin kralı kral efendim. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar son 1 saat içerisinde giriş yaptık. Bu arada kral etkinlik otobüsümüz bugün İstanbul'da Avrupa yakasında Beşiktaş'ta olacak. Az sonra yaklaşık bir 15-20 dakika sonra kral etkinlik otobüsümüzün tam konuşlandığı lokasyonu ve 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanabilmeniz için gerekli olan şifreyi vereceğim. Şu an İstanbul Beşiktaş civarında olan kralcılarımız bizi dikkatli dinlesinler. Az sonra dediğim gibi Beşiktaş'ta kral etkinlik otobüsümüzün hangi noktada konuşlandığını ve aynı zamanda 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanmak için gerekli şifreyi vereceğim. Ama lütfen tabii bu etkinlik otobüsünün yanına gidip hediye çekini kazanmayı istiyorum diyorsanız önce telefonlarınıza lütfen kral uygulamasını yüklemiş olduğunuzdan emin olun. Efendim selamlar demiş İncir'in ana vatanı Aydın Germencik Dağ Yeni Mahallesi'nden Osman Çetin. Selamlar olsun. Mila ve Aydın'dan selamlar. Selamicim çalacağız Cengiz Baba. Mevlana Diyarı Konya'dan sevgilerimle İbrahim Erkal'dan bir şarkı demiş Nuray Kaya. Zehra Hanım bakalım tekstilde çalışan bütün dostlar adına selamlarını iletmiş. Kral Efem'in kralı Çorum Osmancık'tan Nasip. Selamlarımızı gönderelim Nasip'cim. Her şey gönlünce olsun bakalım. Abi Almanya'dan selamlar kolay gelsin. Sana zahmet Müslüm Baba'dan bir şarkı. Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahtiyar. Biz de selamlarımızı gönderelim. Gaziantep'ten Düğmeci Apo. Selamlarımı gönderiyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Almanya'dan selamlar olsun demiş Fuat Keser'in mesajı. Abi Zerrin Özer'den bir şarkı istiyoruz demiş Dilber Çoban'ın mesajı. Bakalım vakit kalırsa inşallah değerlendireceğiz. 0532-703-92-0 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattımız. Ayrıca eğer Instagram kullanan dostlarımız varsa ne yapıyoruz efendim? Instagram'da da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığımız görselin hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 12'ye kadar birlikteyiz. Bu arada Taşköprü, Kastamonu'ya selamlarımızı gönderelim. Sevgili Salih, kolay gelsin, bereketli olsun. Tekirdağ Süleyman Paşa, Muro Başkan, bir şarkı istiyoruz demişler. Eyvallah, güzel dostların bir dolu mesajları var. Hepsini inşallah 12'ye kadar yetiştirmeye gayret edeceğiz. Elimizden geldiğince sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim.

0: İçkinli Radyo. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
5: getir. Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceze önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime an ediyorum. Çok teşekkürler.
4: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Müslüm Baba, eyvallah. Rahmetle saygıyla andık. Müslüm Baba sevenleri, bekleyenleri de buluşturduk bu güzel şarkıyla. 11.23 Türkiye'nin saatleri. Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Melih Bey, ben de İbrahim Erkal bekliyorum mümkünse tabii. Ankara'dan Menekşe Hanım'ın mesajı. Ömer Arslı Arslanoğlu mu bu? Samsun'dan selamlar. Aleyküm selam. Ali Özen dayımla seni dinliyoruz demişler. İstanbul Fatih'ten selamlar. Konya'daki Hasan Ustam'a bir şarkı demiş. Sevgili Hamza'nın mesajı. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Efendim, Nermin Türk Yılmaz, Hollanda'dan Sıla'ya çıktık. Eşimle birlikte istek şarkısı istiyoruz demişler. İnşallah hayırlı yolculuklar dileyelim. Gemlikli Fatih, kızım Şeyda Sergin, sıradaki şarkıyı hediye eder misiniz demişler. Allah bağışlasın. Günaydın Samsun'dan Mine. Zevkle dinliyoruz sizleri. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. Bu arada Ali nerelerde demiş. Ali yayında her gün saat 11-13 arası dinlemiyor musunuz? Melih abi, Ordu Çatalpınar'dan yağmurlu bir sabahtan bu havada fındık hasadı yapan üreticilere bir şarkı diye gelen bir mesaj. Şimdi ne yapalım? Bir Baba Cengiz yorumu, ardına da İbrahim Erkal dinleteceğim. Bu arada bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul Beşiktaş'ta diye söylemiştik. Şu dakikalarda İstanbul Beşiktaş civarında olan kralcılarımız özellikle dikkatli dinlemeye devam etsinler. Bu şarkının sonrasında Kral Etkinlik Otobüsümüzün Beşiktaş'ta nerede konuşlandığını ve 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanmak için gerekli olan şifreyi söyleyeceğim. Bence dikkatli dinlemeye devam edin. Ama lütfen telefonunuzda Kral uygulaması yüklenmiş olsun.

Eyvallah, eyvallah. Efsaneye selam. Kral da Melih'in sevgi çemberine devam diyelim. Efendim tam 11.30 yaptık Türkiye'nin saatlerini. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bugün Kral Etkinlik otobüsümüz İstanbul Beşiktaşlı diye söylemiştik. Ve hemen şu an eğer beni dikkatli dinliyorsanız İstanbul Beşiktaş civarında iseniz ve şu an radyolarınızda Kral açık ve beni dinliyorsanız 10.000 TL değerinde hediye çeki kazanmak ister misiniz diye sorsam ne dersiniz bilmiyorum. Cevabınız evetse o zaman ne diyoruz? Kral FM etkinlik otobüsümüz şu an Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş İskelesi önünde. Evet, şu an 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanmak için ilk varacak kralcımız, şifreyi de vereceğim. Telefonunda kral uygulaması olacak. Şu an 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanmak için Kral Etkinlik Otobüsümüz Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş İskelesi önünde. Hemen oraya ilk giden kralcımız hangi şifreyi söyleyecek ve 10.000 TL değerinde hediye çeki için gerekli olan şifremiz de tarihi Yarımada. Evet, bugün 10.000 TL değerinde hediye çeki için gerekli olan şifremiz tarihi Yarımada. Bakalım acaba Kral Etkinlik Otobüsü'ne, Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş İskelesi önüne ilk gidecek kralcımız, tarihi Yarımada şifresini söyleyecek kralcımız kim olacak? Ben de sizler gibi merak ediyorum. Az sonra bunun cevabını kazanan talihlimizin, kazanan kralcımızın kendi sesinden sizlerle paylaşacağız.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sorma işi. İçine oturacak. Vedasız ayrılışı. Adını kahpe koydum. Bırak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir. İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: Eyvallah dedik. Sevgili Bülent Ersoy, Diva'ya selam. Kral Damegi'nin sevgi çemberine devam diyelim. Efendim bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul Beşiktaş'ta, Beşiktaş İskelesi önünde idi. Dolayısıyla bugün anonsumuzu yaptık, şifremizi verdik ve tabii hemen lokasyona gidip şifreyi doğru olarak söyleyen, telefonda Kral uygulaması olan bir kralcımız 10.000 TL değerinde hediye çekimizi kazandı. Ben de şimdi kimin kazandığını kendi sesinden sizlerle birlikte öğreneceğim. Bakalım talihli kralcımız kim?
1: İsmim Hamdi Uyar. Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duydum. Otobüse geldim. İlk gelen benim. Hediyeyi aldım. Sıradaki şarkı tüm kurye arkadaşlarıma gelsin.
0: Yakışır kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günlerde güle güle sağlıkla kullan inşallah. Efendim Kral FM'i dinleyenler hem eğleniyor, hem keyifleniyor, hem de kazanmaya devam ediyor. Gün boyu Kral FM'i dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Bugün İstanbul'da Kral Etkinlik Otobüsümüz gün içerisinde yine farklı bir lokasyonda farklı bir şifre ile yine sizlere 10.000 TL değerinde hediye çeki kazanabileceğiniz şifre ve lokasyon bilgileri verilecek. Yine 81 ilin tamamında Kral Etkinlik Otobüsümüz kralcılarla buluşmaya devam ediyor. Dikkatli dinleyen kralcılar kazanmaya devam ediyor. Efendim 11.54 olduğu Türkiye'nin saatleri, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Harbi Kız'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Kısmet olursa inşallah yarın yine aynı saatlerde, güzel bir pazar gününde ve çok özel bir günde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda inşallah yarın sabah yine 9-12 arası mikrofon başında olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
2: Melih'in sevgi çemberi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

dönüyor, devran dönüyor. İnsan ne yaşattıysa bir gün karşısına çıkıyor. Dolayısıyla malda, mülkte, makamda geçici kardeşim. Geriye sadece insanlığın ve bıraktığın iz kalıyor. Bu dünya kimseye kalmıyor. Tıpkı Ferdi abimizin de şarkısında söylemiş olduğu gibi. Olmasaydı derdimi söyler miydi? Ferdi abimiz dedik, sevgili Melih'i uğurladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu ruhuna yakışır en güzel şarkılarla saatleri 14'ü gösterene kadar günüze eşlik etmeye çalışacağım. O halde ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Kurutma makinesi olmayanlar.

0: İstek.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: resim yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
4: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
3: Evleneceksin yani.
1: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam. Ha ha ha.

Sevgi hak edene verilir, kıymet bilene emanet edilir. Kıymet bilmeyene sevgi de yok, bahane dinlemeyene sabrımız yok. Yok öyle bir dünya, Derya Bedavacı'nın da söylemiş olduğu gibi. Seven sevsin, hak eden kıymetini bilsin kardeşim. Peki devam ediyoruz. Derin duygular besleyen kralcılarımıza yakışır bir reçeteyle Özcan Deniz'i programımıza ağırlıyoruz.

0532 392 0 0532 392 0 WhatsApp numaramız. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı ilgili takip eden dinleyicilerimiz, varsa iletmek istediğiniz bir selamınız, paylaşmak istediğiniz derdiniz, mutluluğunuz, hasretiniz, özleminiz buradayız efendim. Teşekkür ediyorum şimdiden ilginize, alakanıza. Birazdan paylaşımlarınızı da tek tek adresi teslim edeceğim. Diğerlere ayrılmayın. Mektup.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Bu arada Kral FM'in etkinlik otobüsü biliyorsunuz ki Türkiye'nin dört bir yanına dolaşmıştı. Son durağda artık İstanbul. İstanbul'da bize kulak veren dinleyicilerimiz dakikalar sonra bulmuş olduğu konumu söyleyeceğim. Anonsumu duyar duymaz Kral uygulaması telefonunu indiren, şifremizi doğru söyleyip etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğiz. Dolayısıyla 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olmak istiyorsanız dinlemede kalın, bir yerlere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: 29 Ağustos Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Konuşmasında İsrail'e yönelik tepkilerini sürdüren Erdoğan, İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her yolu deniyor dedi.
2: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor.
3: Erdoğan konuşmasında ittifak vurgusu da yaptı.
2: Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: Yargıdan manşetlere uzanalım. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacak. Kuriş'in kardeşi Şahin'in adına tahsisli bir araçla Muğla'ya gitmişti. Soruşturmada bu arada tutuklu sayısı da 81'e yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5. dalga operasyonda 10 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 şüpheli daha gözaltında. Rüşvet soruşturmasında daha önce Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 12 zanlı tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame dün akşam saatlerinde mahkemeye gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede ilk kez Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü tanımlaması yaptı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye vaadiyle para talep eden biri avukat 4 kişi gözaltına alındı. Ersoy'un cezaevinde kendisine yapılan teklifin ardından durumu avukatı aracılığıyla savcılığa bildirdiği ve suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verildi, ancak karar sonrası mahkemeye çıkarılan Göktaş yeniden tutuklandı. Bu tutuklamaya sebep olarak basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme gösterildi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla dün akşam saatlerinde tutuklandı. Akış, dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi, suçlamaları reddetti. Sınır ötesinden bir manşet var. Nepal'de yerleşim yerlerini yutan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Binden fazla kişi de hala kayıp. Sel felaketinde bir Türk vatandaşı da kayboldu. Tur rehberi olan Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Muğla'dan gelen orman yangını haberiyle devam ediyoruz. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın büyüdü ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Alevlere müdahale devam ediyor. İstanbul Zeytinburnu'nda dün özel halk otobüsü bir duvara çarptı ve kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri de ağır, 16 kişi yaralandı. Otobüsün kaza yapmasına neden olan otomobilin sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balçalı Hastanesi'nin deposundan yaklaşık 15 milyon lira değerinde ilaç hırsızlığı yapıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan zanlı, borçları nedeniyle 2 milyon liralık ilacı sattığını itiraf etti. 2 hemofili ve 1 kanser ilacı daha SGK geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sağlık uygulama tebliğindeki değişikliğin resmi gazetede yayımlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek, veliler de çocuklarıyla uyum etkinliklerine katılabilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig'in 3. haftasında çalışında kazanan çıkmadı. Gençler Birliği evinde Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı. Bugün saat 19'da Konya Spor Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Göztepe Galatasaray'a, Rize Spor'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk mağlubiyetini aldı. A Yıldızlar A grubu son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu ikinci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımı son 16 turunda C grubu üçüncüsü Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele pazartesi günü oynanacak. 12 dev adam Litvanya'yı farklı geçti. A Milli Erkek Basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup etti.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar ortalama altında seyrediyor. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Otopratik.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine uyumaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Alemin Kralı'nda yeni saatimiz içerisindeyiz. Bu arada az önce demiştik ki Kral FM'in etkinlik otobüsü İstanbul'da. İstanbul'da peki Harbi Kız nerede diyorsunuz? Hemen söyleyelim, Maslak'ta. İTÜ Ayaza metrosu çıkışında Sarıyer yönünde Kral FM etkinlik otobüsünü göreceksiniz. İstanbul Maslak'ta İTÜ Ayaza metrosu çıkışında Sarıyer yönünde Kral FM'in etkinlik otobüsü kralcımızı beklemekte. Şifremiz Taksim Meydanı. Taksim Meydanı bugünün şifresidir. Kral uygulaması telefonu indiren, şifremizi doğru söyleyip Kral FM etkinlik otobüsüne ilk ulaşan kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak? Tekrar ediyorum. Şu anda Kral FM etkinlik otobüsü Maslak'ta. İTÜ Ayaza metrosu çıkışında Sarıyer yönünde kralcımızı beklemekte. Bakalım ilk giden dinleyicimiz kim olacak?

0: musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Allianz'dır. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tüm şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara, Empara Bank.
15: Alfa abi, sağdan.
16: Tamam.
17: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi. Hangar gibi.
18: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
19: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün daha önce önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime anediyorum. Çok teşekkürler.
20: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

olsun. WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. Bizleri kimler nerelerden dinliyorlar? Çanakkale'den Mesut Ceylan abicim selam olsun sana ve sevdiklerine. Kayseri'den sevgili Volkan kardeşimiz de Volkan Bircan da Sivas'ta bulunan çok sevdiği aşkı Gülün'e armağan etmekte duyuyorsa da mutlu olmuştur. Sevginiz daim olsun. Niğde'den Tuğçe Özkul seni de unutmayalım. Selam olsun Niğde'ye de. Konya'dan Halil abimize ütü yaparak bizi dinlemekte olan kralcılarımızdan ekmeğini bu işten kazanıyor. Kolaylıklar diliyorum sana. Bu sıcak havada işin oldukça zor ama bu şarkılar işi birazcık da olsa kolaylaştıracaktır.

derdim kime söyleyeyim? Can vermeden gel göreyim, öleceğim senin için. İbadetim senin için, dualarım senin için.

0: Anonsumu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ulaşan ilk dinleyicimize 10.000 TL'lik hediye çekini takdim ettik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: İsmim Ayhan, soy ismim Ünlü. Sürekli Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM anonsunu duydum. Otobüse geldim. Hediye kartımı aldım.

Programımızın sona doğru yaklaşırken şöyle mesajları bir toparlayalım bakalım. Gemlik'ten Fatih abicim selam olsun sana. Fatih Bakkal'da yoklamada yerini alan Kralcılarımızdan Gaziantep L tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Nurettin Karaoğlu, seni de seven ailen var, yollarını gözleyen, tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Tüm kader mahkumlarımızı da Allah kurtarsın inşallah tez zamanda. Hayri İnce tır kaptanı kendisi, çok da seviyor Ferdi Baba şarkılarını. Programlarımızda zaten bolca Ferdi Tayfur şarkısı paylaşıyor.

Kuru sana da armağanımız olsun. Diyarbakır'dan kucak dolusu selamlar demiş sevgili Melekciğim. Canım benim eksik olma. Antalya'dan Kayserili sevgili Alparslan Çolak abimize selamlarını gönderen dinleyicilerimizden. Eyvallah. Peki babalar işlerine yakışır bir şarkımız daha var ki bu şarkıyı da hakkıyla dinleyeceğinize inanıyorum. Azıcık daha radyolarımızın sesini açabilir miyiz? Eyvallah. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
7: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta. Kurutma.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam.

Alemin Kralı da geldik programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Bana da kolaylıklar diliyorum. Biliyorsunuz ki yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı yad ediyoruz. Rahmetle, özlemle anıyoruz. Yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da tüm coşkuyla kutlayacağız. Sevdiklerinizle huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz, yeni haftayı da tekrar birlikte karşılamak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, 29 Ağustos 2026 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda kralcılarımızla buluştuk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Harbi Kız'dan yayını devraldım. Şarkılar mikrofon şu dakika itibariyle bende. Saat 16.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kurutma makinesi.

0: ヘディエ。
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Alemin En Kralı'nda bir cumartesi günü öğleden sonra buluştuk dinleyicilerimizle. Çok da güzel bir günde buluştuk değil mi sevgili kralcılar? Nasıl serin bir sabahtı, özellikle sabah erken saatlerde. Ve günün şu saatine kadar o çok özlediğimiz esintiyle, serin havayla karşı karşıyayız bugün. Yarın itibariyle tekrar sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek ama en azından geçtiğimiz hafta ve ondan önceki haftaki gibi Afrika ve Basra sıcaklarına maruz kalmayacağız. Artık yavaş yavaş Ağustos'un da sonuna geldik. Eylül 1 itibariyle gündüzleri evet yine sıcak olur. Sabahları ve akşamları sonbaharın etkisini hissetmeye başlayacağız.

bekliyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 5000 lira. Seçili premium notebooklarda 3500 lira. Seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Alfa abi, sağda.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
6: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
7: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
12: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
13: Chery. İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

Evet, ilk saatimizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sevgili müzik direktörü arkadaşım Kaan'ın bilgilendirmesi doğrultusunda hemen programın bu bölümünde bir Violent davetiyesi vereceğim sevgili kralcılar. Ondan sonra mesajlarınıza geçeceğiz yavaş yavaş. Biraz bekletiyorum sizi, kusuruma bakmayın ama şu meseleyi halledelim. İçinizden bir kralcımıza Violent davetiyemizi takdim edelim. Okullar açılmadan özellikle çoluk çocuk varsa, onlarla gideceklerse şöyle bir moral depolasınlar derslerden hemen önce. Peki ne yapmamız gerekiyor? Birçok dinleyicimiz biliyor ama tekrar söyleyelim. Kral FM'in WhatsApp numarasına 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattına gelen ilk mesajın sahibi bugünün talihli kralcısı olacak. Herhangi bir soru yok, kura yok, çekiliş yok sevgili kralcılar. Sadece elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Gitmek isteyen dinleyicilerimizi ve katılacak olan dinleyicilerimize özellikle söylüyorum bunu. Anonsum biter bitmez adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazıp gönderin. Bakalım bugünün şanslı talihli kralcısı kim olacak? Gönlümüz istiyor elbette hepinizi gönderelim ama bir tane kralcımız yanına 3 kişiyi daha alacak. Toplamda 4 kişi olarak Violent'te gün boyunca sınırsızca eğlenme hakkına sahip olacak Kral FM'in davetlisi olarak. Katılacak olan dinleyicilerimize bol şanslar diliyorum. Haydi buyurun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 29 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes dinlemeyen, Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail yönetimini bir kez daha hedef aldı. Dün akşam İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşan Erdoğan, savaş bağımlısı olarak nitelendirdiği İsrail yönetimine karşı İslam dünyasına ittifak çağrısı yaptı.
2: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor.
3: Erdoğan konuşmasında ittifak vurgusu da yaptı.
2: Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: Öte yandan Erdoğan 2026 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidiyor. Erdoğan zirve kapsamında Rus lideri Putin'le de görüşecek. 2026 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yarın başlayacak ve 3 Eylül'e dek sürecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. 30 Ağustos'un Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesi olduğunu ifade eden Bahçeli, Başkomutan Atatürk idaresindeki Türk ordusuyla emperyalist hesapların piyonlarının tarumar edildiğini söyledi. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme var. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 37 kişiden 35'i daha tutuklandı ve toplam sayı 81'e yükseldi. Ayrıca soruşturmada adına tahsisli araçla Kuriç'in kardeşinin Muğla'ya götürüldüğü ortaya çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacak. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar var. Adalet Bakanı Gürlek 5. dalga operasyonda 10 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümü yeniden araştırılacak. Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahalenin yapılması ve hastaneye götürülüşü sırasında çok sayıda şüpheli durum dosyaya girdi. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin yeniden sorgulanmasına karar verildi. İstanbul'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin gizli görüntü kaydının alındığı ortaya çıktı. İşletmeye düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Nepal'de yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Kayıp olan 1000'den fazla kişiden birinin Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Rusya-Ukrayna hattında dün gece yine bombardıman sesleri yükseldi. Rusya bu defa Kiev'in banliyölerini hedef aldı ve bir mühimmat deposunu vurdu. Saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da Beyaz Saray'a prompter sağlayan şirket çalışanının Başkan Trump'ın konuşmaları üzerinden bahis oynattığı tespit edildi. Şirket çalışanı 172 bin dolar ceza aldı. İzlanda'da bugün referandum var. Halk sandık başına giderek Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılıp başlatılmamasına karar verecek. Yurttan gelen bir yangın haberi var. Muğla'da çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Alevlere müdahale devam ediyor ve yangın nedeniyle de Saklıkent Kanyonu kapatıldı. İstanbul'da dün Zeytinburnu'nda özel halk otobüsü duvara çarpmış ve kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Biri ağır, 16 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Spor bülten öncesi bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig'in 3. haftasında bugün 3 maç var. Saat 19'da Konyaspor Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Göztepe Galatasaray'a, Rizespor'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Transferde Ugo Chukwu ve Batrakova imza attıran Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu da renklerine bağladı. Portekizli yıldız bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geliyor. Sarı Kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncu için Milan'a 45 milyon euro bonservis ve oyuncuya da sezon başına 12 milyon euro maaş ödeyecek. Fenerbahçe'de Talişka'nın transferinde flaş gelişmeler var. El Cezire sarı lacivertlileri ikna etti ancak Brezilyalı yıldız transfer iddialarına insanlar kullanılıp kenara atılacak tek kullanımlık nesneler değildir paylaşımıyla cevap verdi. Öte yandan sarı lacivertliler 4 yıllık imza atan 22 yaşındaki Ganalı Opong için de imza töreni düzenledi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de sıcaklıklar mevsim normalleri altında seyredecek. Yağmur geçişleri yeni haftaya dek sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya güneşli 36 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Yine kaptırdık kendimizi şarkılara. Tabii söz konusu 90'lı yıllar olunca hangi tarz olursa olsun bütün şarkılar güzel. Değil mi sevgili kralcılar? Söylenmiş duygusal şarkılar özellikle. Hepsini de çalıyoruz. Çalmaktan da çok mutluluk duyuyoruz. Nilüfer'e, pop müziğin kraliçesine, yıllarını ömrünü bu mesleğe adamış, çok güzel şarkılar yorumlamış sanatçımıza buradan selamlarımızı göndererek yeni saatimizi açalım ve Violent davetiyesi kazanan kralcımızın da ismini duyuralım, ilan edelim. Şimdi mesaj gönderen, gitmek isteyen birçok kralcımız şu anı heyecanla bekliyor. Bugünün kazananı sevgili Serkan oldu. Serkan Özel isimli kralcımız. Yanına 3 kişiyi daha alacaksın Serkan. Violent'in kapısına oradaki görevli arkadaşlarımıza ismi şu an itibariyle gidiyor. Kimliğini de yanına al lütfen giderken. Bugünün tarihini vererek 29 Ağustos'ta Kral FM'den Violent davetiyesi kazandım dediğin anda kapılar sonuna kadar açılacak sana ve sevdiklerine. Gün boyunca gönlünce eğlenebileceksin. İnşallah şansın hayatın boyunca hep böyle yaver gider. Çünkü çok yoğun bir katılım oluyor her seferinde. Bir dinleyicimizi gönderiyoruz. Okulların açılmasına henüz var sevgili kralcılar. O güne kadar hem bizde Kral FM'de hem de kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'dan Violent davetiyesi dağıtmaya devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Sigortam.net.
9: Alfa abi! Sağdan!
10: Tamam!
11: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2,3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
12: Hangar gibi. Hangar gibi.
9: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
13: Kurut.

0: diye.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir. İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
9: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceze önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime an ediyorum. Çok teşekkürler.
10: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim.
8: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Hatay'dan Gülcan'ın mesajıyla başlayalım selamlaşmaya. Dinleyicilerimizi epey bir beklettim. Hemen sırasıyla şöyle isim isim gidelim. Gülcan Ulu isimli kralcımız dinliyor. Çok güzel bir şarkı isteği var. Yani mesajlarda tabii yine istek şarkılar yoğunlukta bugün de. Sıradaki şarkıları özellikle Orhan Baba, Müslüm Baba, Ferdi Baba ve İmparator bekleyen kralcılarımıza armağan edeceğim. Çünkü babalar isteğimiz başlıyor sevgili kralcılar. Ustalar konuşacak. Bizler dinleyeceğiz. Çok güzel şarkılarıyla misafir edeceğiz onları yine bugün. Sevgili Gülcan da duyuyorsa, hala dinlemeye devam ediyorsa ve kabul ederse bu şarkılar onun için çalsın. Mesajını seviliyorsunuz diye bitirmiş bilmukabele. Duygular karşılıklı. Çok teşekkür ederiz sevgili Gülcan. Cumartesi emekçileri de radyolarının başında çalışırken dinliyorlar. Özellikle geçtiğimiz hafta mesajlarıyla çok karşılaştık. Tam böyle sezonu, fındık sezonu, fındıkçılar yine mahsullerini toplarken, ayıklarken, çalışırlarken bizi dinliyorlar. Samsun'dan, Terme'den İrfan mesaj göndermiş. Karadeniz'de yağmur var galiba. Yağmurlu bir günde fındık bahçemizde mahsulümüzü topluyoruz. Bir yandan da radyomuzu açtık, sizi dinliyoruz demiş sevgili İrfan. Ekibe de dinletiyoruz. Aç radyonun sesini İrfan. Bu şarkılar çalışırken çok iyi gider. Moral olsun, motivasyon olsun. Hepinize kolay gelsin. Tüm fındıkçılara mahsulünüz bol olsun, bereketli olsun inşallah. Selam ediyorum buradan sana. Geçeyim oradan Düzce'ye. Eylül'cüm ne güzel yazmışsın mesajını. Lütfen demiş, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi bu konuyla alakalı ama estağfurullah, bunun hiç rahatsızlığı olmaz. Çünkü bizim için önemli bir şey yazdığın şey. Düzce'de Kral FM'in yayını yok şu anda, ilgilenirseniz sevinirim demiş. Böyle durumlarda WhatsApp hattımızdan mutlaka bildirin. Yayınımız gittiği zaman sevgili kralcılar, biz de hemen müdahale edelim. Teknikteki arkadaşlarıma iletiyorum mesajını. Eylül, hemen geliyoruz, bekle. Bizi o arada Kral'ın uygulamasından dinleyebilirsin ama belki de oradan dinliyorsundur şu anda. Kral uygulamamızdan yayınımızın gittiği her an bizi kesintisiz sürekli dinlemeye devam edebilirsiniz sevgili kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Arif abi, sağdan.
3: Tamam.
0: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi. Hangar gibi.
4: Hangar gibi. Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Evet, geldik yayınımızın sonuna sevgili kralcılar. Bir haftayı daha bitirdik. Gün de yavaş yavaş bitiyor. Hatta 2026 Ağustos'unu da bitiriyoruz. Yaz da sona eriyor. İki günümüz kaldı şuna şurasında. Yarın için müsaade isteyeceğim ama yarın çok önemli bir tarih. 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yazılan bir milletin özgürlük ve bağımsızlık destanı yarın 104. yaşını kutlayacak. Bağımsızlık meşalesini bizlere devreden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Pazartesi akşam 19'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyumaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oldu. Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcaklarda en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına da sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bolivya'da 2 hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Depozito iade sisteminde Türkiye genelinde 50 bin nokta hedefleniyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde 150 sayma doğrulama merkezi ve en az 50 bin iade noktası kurulmasının hedeflendiğini açıkladı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizde buluşma anını hayvanseverler heyecanla takip etti. Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
3: Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

Duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig ICM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde bu hafta 20 numara.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenleme Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı 18 numaranın sahibi oluyor.

kadar mı kolaydı sevmek, saymadan yıllarını vermek?

Kral 20. Geldik en Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizde bu hafta 17 numarada.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Semicenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk, listemizde 15 numarada yer alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyli'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada geçtiğimiz haftalarda sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiye ve düzenlemesi Berk Ardabüken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzikseverlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan Güldüğün Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek, Kamuran Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla bu hafta listemizin 11 numarasında yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ama dememek için Emma Sigorta.
5: 24-31 Ağustos tarihleri arasında.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Alfa abi, sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit One. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
10: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
11: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: En Kral 20.
14: Listemizin 11 numarasında Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla Doğu Sivek ve Kamuran Akkor'u dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin bu hafta 10 numarasında. Seni...

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 8 numarasına yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile listemizde bu hafta 6 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Evlenmeye niyetim yok.
2: Bunlar çok zengin ha.
3: Ve?
4: Mehmetimiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
5: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
3: Evleneceksin ya anne.
6: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
9: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: En Kral 20.
13: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahzun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahzun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında eşlik ediyor. Mahzun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numara.
14: Söyle evlat, söyle.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada bir teselli ver şarkısıyla Mahzun Kırmızı Gül'ü dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sound'uyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

0: 12 numara.
1: Belki
0: bir numara.

0: En Kral 20 10 numara.
1: Tanımam, çıkma karşıma.
0: 9 numara.
1: Bundan sonra adım 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 8 numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz.
0: 7 numara.
1: Yok

0: 3 numara. İki numara.
1: Umdum dağlara karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bir basamak yükselerek zirvenin sahibi oluyor.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 29 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Muğla'nın Seydikemer Saklıkent Kanyonu yakınlarındaki tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı ve Antalya-Kaş sınırlarına ulaştı. Saklıkent Kanyonu kapatıldı. Şiddetli rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes dinlemeyen, Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail yönetimini bir kez daha hedef aldı. Dün akşam İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşan Erdoğan, savaş bağımlısı olarak nitelendirdiği İsrail yönetimine karşı İslam dünyasına ittifak çağrısı yaptı.
2: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama paylaştı. 30 Ağustos'un Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesi olduğunu ifade eden Bahçeli, Başkomutan Atatürk idaresindeki Türk ordusuyla emperyalist hesapların piyonlarının tarumar edildiğini söyledi. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadesini kullandı. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında gözaltındaki 37 kişiden 35'i tutuklandı ve toplam sayı 81'e yükseldi. Adına tahsisli araçla Kuriş'in kardeşinin Muğla'ya götürüldüğü ortaya çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar var. Adalet Bakanı Gürlek 5. dalga operasyonda 10 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verildi ancak karar sonrası mahkemeye tekrar çıkarılan Göktaş basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklandı. İstanbul Bakırköy'deki bir işletmede gizli kamera düzeniyle müşterilerin video kaydının alınıp cinsel içerikli internet platformlarına satıldığı ortaya çıktı. Aramada 14 binden fazla video kaydı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Zeytinburnu'nda dün özel halk otobüsü duvara çarpmış ve kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. 16 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı. Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül'den itibaren pilot illerde kullanıma açılıyor. İlk etapta Ankara, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135'e 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı geçen soruşturmalar hakkında başvuru yapılabilecek. Sınır ötesine uzanalım. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yerleşim yerlerini adeta haritadan silen afette 517'si yabancı uyruklu olmak üzere 3000 kişi halen kayıp. Kayıp olanlar arasında bir Türk vatandaşının da olduğu ortaya çıktı. Tur rehberi olan Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana

0: Bugün 3 maç var. Saat 19'da Konyaspor Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Galatasaray Göztepe'yi, Gaziantep Futbol Kulübü de Rize Spor'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu. Sarı Kırmızılılar ilk maçını 9 Eylül'de Sporting deplasmanında, Sarı Lacivertliler ise ilk maçını 10 Eylül'de Roma ile iç sahada oynayacak. Beşiktaş, Fabio Miretti'yi kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonu kiralanan İtalyan 23 yaşındaki futbolcu 21 numaralı formayı giyecek. Miretti 2022'de A takıma yükseldi ve 106 maça çıktı, 3 gol 8 asist üretti.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Havalatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

En Kral 20 listemizin hemen sonrasında ana haber bültenimize bağlandık. Haberlerin sonrasında alemin kralında birlikteyiz. 29 Ağustos günlerden cumartesi. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Tabii ki tüm haftanın yorgunluğunu atmak, cumartesi akşamın tadını, keyfini en güzel şarkılarla çıkarmak için doğru adrestesiniz. İster yolda olun, ister evde hazırlık yapıyor olun. Birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına yer vereceğiz ve bu akşamı saatler 20'yi gösterene dek alemin kralında beraber paylaşacağız. Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

Serkan Kaya Alemin Kralı'ndaydı. Kalbin senin hala bilmelisin. An itibariyle kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? Şöyle bir hatırlatalım. Öncelikle yaslanın koltuklarınıza. Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimiz cumartesi akşamının keyfini en kral şarkılarla ortamlarında paylaşıp yaşayan herkese de bu şarkıları hediye edeceğiz. Ama nasıl? 0532 703 92 00 Alemin Kralı'na ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İmparator yorumuyla devam edelim. Evlerinde bizleri ağırlayan dinleyenlerimizi de unutmayalım. Kolay gelsin mesajlarınızı görüyorum. Çay kahve keyfi yapan kralcılarımız var. Afiyet bal şeker olsun. Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimiz. Tabii ki stresi bir kenara bırakalım ama biraz daha dikkatli olalım. Lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyelim. En sevilen, en beğenilen şarkılar tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de.

Burası Alemin Kralı, Kral FM. Canlar mesaj göndermeye başladı. Kralcılarımız Gaziantep'e selamlar. Zeliha sıradaki şarkıyı çok seveceği eşi Osman Bey'e armağan ediyor. Diyarbakır'dan sevgili Murat, Erciyes Üniversitesi'nden Mustafa Bey, Mustafa Bölük şu an Fevzi ve Ümit kardeşiyle bizleri dinliyorlar. Sevgiler gönderiyorum. Tüm adliye çalışanlarına da o zaman armağan olsun şarkılar. Sıradaki şarkıyı Serkan'a hediye etmek isterim. Kaan Der Ankara'dan Selma Hanım hoş geldiniz. İzmit'ten Seyfi Aşkı Asiye'ye hediye ederken Kastamonu'da şu anda bizleri dinlemekte olan Gülcan Hanım'a, ondan sevdiklerine. Sakarya'ya dönelim. Bilce ve Hira'ya armağan olsun şarkı. Samsun'dan Muharrem Bey, Samsun Çarşamba'da özellikle bizleri dinleyen kralcılarımıza ve Özkan'a armağan ediyor şarkıyı. İzmir Torbalı'dan sevgili Beyhan, biricik kızı Eylül'e de armağan etti. Allah bağışlasın dileklerimi iletiyorum. Rahmet ve dua ile analım, biraz eskilere götürelim kralcılarımızı. Hayatımıza damgasını vuran şarkılardan bir tanesine daha yer verelim. Az sonra da ilk saati geride bırakacağız ve son saatin içerisine adım atacağız.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de sıcaklıklar mevsim normalleri altında seyredecek. Yağmur geçişleri yeni haftaya dek sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya güneşli 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
3: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: da bilmərəm, sənsiz mən gülmərəm, könlümü vermərəm, heç kəsə mən könlümü vermərəm.
1: Her tarzın en iyilerine yer vermeye devam ediyoruz. Birazdan da kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği Orhan Baba, rahmet ve dua ile analım, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses yorumlarına da yer vereceğim. Kralcılar, Adana'ya selamlar, seyir halinde seni dinliyorum der İbrahim. İbrahim iyi seyirler, istikamet Fransa demiş. Sevgili Metin Bey, biricik eşine armağan ediyor Burcu Hanım'a ve çocuklarına. Yollarda seyir halinde bulunan sürücülerimiz ve tabii ki gurbetçilerimiz, kazasız belasız sürüşler. İstanbul'dan Burak ve Sude Hanım'a armağan olsun şarkı. Şu an Sarıyer'de sahilde bizleri dinliyorlar. Antalya'ya selamlar. Antalya'dan Melike Hanım'a ve Melike Hanım'dan da tüm ailesine hediye olacak şarkı. Armağan Hanım hoş geldiniz. Sizi de unutmayalım. Size ve sevdiklerinize de armağan edelim şarkıları.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Hamdi Uyar, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duydum, otobüse geldim. İlk gelen benim, hediyeyi aldım. Sıradaki şarkı tüm kurye arkadaşlarıma gelsin.
2: İsmim Ayhan, soy ismim Ünlü. Sürekli Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM anonsunu duydum, otobüse geldim, hediye kartımı aldım.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Düşme, tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsen kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

Hayri Şahin hayranları, bu şarkı sizler içindi. Şarkılardan fal tutan dinleyenler var. Ve şimdi sırada üç büyük ustanın eşliğinde söz verdiğimiz gibi hafta sonunun da bu güzel saatlerinde hakkını vererek Orhan Baba yorumuyla ustalara saygı kuşağını başlatalım. Orhan Gencebay yorumunun hemen sonrasında Ferdi Baba'ya kulak vereceğiz ve Müslüm Gürses yorumuyla da bu bölümü sona erdireceğiz. İlerleyen dakikalarda da veda faslı için alemin kralında kralcılarımızla buluşacağız. İş yerlerinde çalışanlar, evlerinde bizleri dinleyenler ve tabii ki yollarda bize yoldaş olup şarkılara eşlik eden kralcılar. Bu şarkılar sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir.

ettik mi? Hayatımızın akışında hissetmiş olduğumuz duyguları en güzel şekilde, en yalın şekilde anlatan şarkılar arda arda kralcılarımıza ulaştı. Geldik veda faslına saatler 21'i gösterdiğinde sevgili Ata abi, Ata'dan müzik ziyafetini dinleyeceksiniz. Bu arada yarın 30 Ağustos 7'den 70'e bu topraklara yüreğini koyanlar şanlı tarihimizin en gururlu, en onurlu sabahına yarın uyanacağız. Atatürk'ün mirası, ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emriyle bu vatanı bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz bir gururla tabii ki anıyoruz. Huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

yudum yudum. Anasın elini çekip gitsem sevda, dünyada kalsam

0: Ve işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi, en güzel isimler Allah'ındır diyen, vatan sevgisi imandandır diyen Allah'a, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel cumartesi akşamındaki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Bir gün senden sessizce çekip gitmek var. Çekip gitmek var.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Hamdi Uyar, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duydum, otobüse geldim. İlk gelen benim, hediyeyi aldım. Sıradaki şarkı tüm kurye arkadaşlarıma gelsin.
2: İsmim Ayhan, soy ismim Ünlü. Sürekli Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM anonsunu duydum, otobüse geldim, hediye kartımı aldım.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda.

0: kralı kuzu, menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı sen? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı sen? Yokluğun ateşten gömlek, dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek, adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını.
1: Ne güzel söylemiş rahmetli, unutulurmuş.
0: Yatkırsın inadını, sen de buna gülmelisin.
1: Aleyküm selam demiş, hoş geldin demiş Kezban. İlk mesaj ona ait. Mustafa Kemal Paşa'dan, Osman Ferdi Baba'dan, İstanbul'dan Arif Arıkan Sakaragev Umur Bey köyünden Niyazi Önal kardeşine, daimi kralcı daimi atacı Giresunlu halk şairi Can Dere, cumartesi gecelerini vazgeçilmezi atadan müzik ziyafeti demiş. Eyvallah kardeşim. Şiir yazmana vesile olabilirsek ne mutlu bize. Benden de sana selamlar olsun demiş Eskişehir'den Şükran. Cezan'daki oğlu Atakan ve koç arkadaşlarına. Ordu'dan Fırat, Cezan'daki Hülya ve koç arkadaşlarına.

0: Balıkesir'den Ercan Kepşut Cezaevindeki Sinem Kaya'ya.
1: Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem...
0: İzmir'den Gülşen Ata hoş geldin, iyi ki geldin diyor. Cumartesi gecesi güzelleşti diyor. Kanada Laval'dan Kayahan. Yayınını dört göze bekliyorum demiş. Kolay gelsin demiş. Kanada'da yaşayan kralcılara ve sizlere diyor. İsa Çelebi, kayınçoları Selahattin Güven, Fatih Güven sohbette seni dinliyoruz denmiş. Samsun Salı Pazarı'ndan tüm kralcılara. Özkan Şahin Kocaeli'nden gözümün gözde balığına diyor Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş.

Bir de kapalı cezaevinde kardeşim Ramazan Bülbül'e demiş bir sevenimiz. Eyvallah. Zonguldak'tan Barış. Eyvallah. Sesin muhabbetin insana iyi geliyor demiş. Seninle kral bambaşka diyor. Yozgat Sorgun'dan Berber Hanifi üçlük demiş. Üçlüğü birazdan yapacağız, ilk saatimizin üçlüğünü. Bursa'dan Aydın. Cezendeki hatunum Pınar'a ve o da arkadaşları Fulya, Gülsüm, Selver ve Büşra'ya. Kadriye göndermiş bir mesaj. Ordu'dan Hakan.

0: elbet bir gün buluşacağız dedi Ahmet Özhan. Bu güzel şarkımızın hemen ardından onay verdiğim 4 tane üçlük mesajından birisini aradık. Bozüyük'ten Emine'yi aradık. Hatta bekliyor. Emine iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Atardi.
0: Nasılsın Emine, iyi misin?
1: İyiyim Atardi, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Dün kısmet olmadı, bugüne kısmetmiş üçlüğün evet, demek ki.
1: Evet abi, ben de aynı mesajı yine yolladım.
0: Dün de onaylamıştım, seslenmiştim, evet, duymuşsun demek
1: evet
0: ki.
1: Evet. Peki. Abi çok sevindim.
0: Eyvallah. Üçlüğün başladı Emine. Hoş geldin Atay Bozüyük'ten Emine ben diyerek şarkılarını sıralamışsın. Hayırlı akşamlar diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satılları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Şimdi üçlük mi zamanı?
0: Kim armağan etsin bu şarkıları?
1: Kızıma, eşime ve tüm akrabalarıma armağan ediyorum. Size armağan ediyorum. Çok sevindim, çok sağ olun. Ne konuşacağım şu an?
0: Şimdi
1: şey yaptım, heyecanlandım. Şimdi üçlük zamanı.

üçlü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. Van'dan Hakan Kuşadası'na bulunan, Can'dan çok sevdiği eşi ve bizlere. Atilla Kaya'dan bir şarkı diyor Eskişehir'den Erkan. Belçika'dan selamlar, bu saatte sesini duymak huzur verdi demiş. Yine Tokat Erbağ'dan Sahure, kardeşlerim Zeynep, Büşra, kahve eşliğinde sizi dinliyoruz. Afiyet olsun diyelim. Samsun'dan Hanife, hoş geldin, sizi dinlemek güzel diyor Ferdi Baba'dan. İstanbul'dan Abdurrahman. Eyvallah. Ankara'dan Murat, eşim Sevda'ya. Ordulu Orhan, çayını bile, çayını demlenme saatini

bile Atay'ı ayarlayan, dinlerken keyif alan, giriş ve bitiş bitiş konuşmana bayılan Ordulu Orhan. Vize'den Emre Canan. Git.

Bursa'dan medet tüm Artvinlilere armağan etmiş. Bahar Mersin Çamlıyayla'dan, eşim Gökhan ve kızım Ada için diyor. Ben de dinlemedeyim demiş. Nuray İzmir'den, Nuray.

Bremen'den Efe Kentli Ömer, Tekirdağlı Üçbeş Yüksel'e. Dursun Bey'den Arif Erdoğan, kolay gelsin denmiş. Kocaeli'nden Enes Bakırcan, eşini armağan etmiş. Ferdici Ahmet, Milas'tan. Konyalı Ahmet, Kargıcak Mahalle Muhtarı Ali Ergün, Köyceğiz'den Milas'a dönüş yolunda izlenmiş. Ferdi Baba'nın güzel şarkısını dinlemek istediklerini belirtmiş sevgili Ahmet'imiz.

0: İbrahim Köse Balıkesir'den. Cezaevindeki Muhammed Köse ve kader birliği yapmış. Koğuş arkadaşlarına denmiş.
1: Bu programda ürün yerleştirme...
0: Zonguldak Çay Cuma'dan Oktay. Canım eşim Hatice'ye diyor Oktay. İzmir'den Cemil Arslan, Halil Arslan, tır şoförü Emre Arslan diye gelen mesaj. Aydın Yeni Pazar'dan Selami Cengiz, Gökhan Güney'den bir şarkı. Kızı Ecrin, oğlu Hüseyin Efe ve eşine. Bodrumlar Rıfat Atar. İyi akşamlar Atar abi denmiş Rıfat. Bornova'dan Recep, Orhan Baba'dan

Bugün evliliğimizin 42. yılı bitti demiş. Hay maşallah. Zeki Müren'den eskimeyen dost. Gözlerine baktığımda kendimi gördüğüm eşim için diyor. Burgaz'dan Mustafa Yıldız. Nice yıllarınız olsun inşallah. Yine Gölden Hayati bütün müşterilerine ve Konurlar Mahallesi sakinlerine. Gaziantep'ten Hatun çok sevdi ailesine. Fransa'dan Tok kardeşler selamata denmiş. Bodrum Şeker Kuaförden Ersinco tüm esnaf arkadaşlara. Davutlardan Ali Karayel üçlük demiş. Bir üçlükte kim hazırlamış? Ankara'dan Mehmet. Ve Nursel'in Öztürk birbirimize armağan ediyoruz denmiş. Üçlük denmiş, eyvallah. Bahattin Adana'dan, o da üçlük hazırlamış. Rıfat İranlı Finlandiya'dan denmiş. Verdi babadan bu şehrin geceleri istenilmiş, az önce çaldık. Tekirdağ Saray'dan Ünal Aslan. İbrahim Tatlıses'ten bir kulum işte. Bir yıl önce kaybettiğim abim Sade Arslan ve ablalarım Safiye ve Hafize için denmiş. Kasımpaşa'dan Yavuz Üçlük demiş. Bursa'dan Kayra annesine, Hollanda'dan Süleyman, Taş ailesine ve Kayseri ve İstanbul'a selamlar denmiş.

bir haykırış bu şarkıla. Allah Allah. İstanbul Tokatköy'den Davut, bisiklette seyir halinde seni dinlemek, pedal çevirmek bir başka güzel demiş. Balıkesir Savaştepe'den Ali Kandemir, nenem sizi çok seviyor demiş. Atam atam diyor, dedem de kıskanıyor demiş. Siz izindeyken gelmenizi iple çekti demiş. Ellerinden öpüyoruz hem nenenin hem dedenin. Hollanda'dan Nuray, Belçika'dayım, arkadaşlarla dinliyoruz. Nur Sönmez'den canına çok sevdi eşi İlyas ve çocuklarına. Kayseri'den Buket, 20 yıldır dinliyorum demiş. İstanbul'daki eşim Kadir'ime. Müslüm Baba'dan. Çanakkale Merkez'den Altan İmamoğlu, tüm kralcılara. Eyüp Sultan'dan Melek, Melek Ayarmak, arkadaşı Filiz Bölük. Kış hazırlığı yapıyoruz. Her zaman senin o muhteşem şarkılarını dinliyoruz demiş, kolay gelsin. Ordu'dan Hakan, yoklamada ben de varım demişti, eyvallah. Çamlıyayla'dan Ada, annem Bahar'a, babam Gökhan'a. Mamak'tan Merve, eşi Eren Deniz ve kendisini. Fuat Kurnaz, Vezirköprü'den Balıkesir Akçay yolculuğum başladı diyor.

dinliyoruz demiş. Murat Kırklareli Pehlivanköy Akarca Köyü'nden. Anam için diyor, sevdiğim anam için. Samsun Canik Tekne Pınar'dan Nurcan, gurbetteki kızı Aslıhan'a. Karaman Sudara kasabasından Başkan Ömer Türktaş'a. Seni çok seviyorum başkanım demiş. Hayrettin Ankara'dan Atayurt fırınlarda çalışanlara. İbrahim Köse Balıkesir'den, Cezendik Muhammed Köse ve koç arkadaşların.

0: Taylan tam bir şarkı demiş. Eşim Sevil Hanım'a diyor Murat. Eyvallah. İzmir'den Emre. Şoför arkadaşlara Kaptan Halil ve Emre Tır şoförü diye gelen mesaj. Eskişehir'den Erkan arkadaşları Mustafa Serpil eşi Resmiye için. Gurbetçi Yılmaz ve Cemal için demiş Ankara'dan. Ülker ailesi Şile yolundan zevkle dinliyoruz denmiş. Eyvallah, ufak bir değerlendirme yaptık. Üçlük içinde harekete geçtim arkadaşlar. Mesajlar çok yoğun ama üçlüğümüzde yapmamız lazım. Zaman hızlı ilerliyor. Onay verdiğim üçlük mesajlarından Bursa Karacabey'den Sedat hatta bekliyor. Sedat iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ata abim, nasılsın, iyisin?
0: İyiyim ben, sen nasılsın Sedat?
1: Teşekkür ederim Ata abi, siz de cumartesi akşamları daha iyi, daha güzeliz abi.
0: Eyvallah, belli belli, bu saatleri beklediğim belli. 9-10 geçe göndermişsin mesajı.
1: Evet abi, ben... vallahi cumartesi akşamları saat 9 olmasını 4 gözle bekliyoruz.
0: Eyvallah, ben de hemen onayladım. Üçlüğün hazır, sen de hazırsan mesajını okuyayım, sözü sana vereyim.
1: Tamam abim, söz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. İyi akşamlar abi demişsin. Üçlü sıralamışsın. Eşim Neslihan. İyi yayınlar. Hafta sonları iyi hafta sonları demişsin. Pardon, hafta sonları seninle daha güzel, daha anlamlı geçiyor abi diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırları bu mesaja. Eklemek istediğin neler, söz sende. İmzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Al abi şarkıyı tüm kralcılara, tüm kral efendim dinleyenlere, kızım Tuğçe'ye, oğlum Ahmet Tuğra'ya ve tüm Karacabey halkına ve Karacabey Spor'a armağan ediyorum. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

Sen övün bu aşkın son eserinden, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken gülleri koklar.

0: Kahreder hasretin beni derinden. Sen bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Zeynep Volkan'a selam, ailece dinliyoruz denmiş. Almanya'da yaşayan bir gurbetçiyim diyor. Şu an Çanakkale'de tatildeyim demiş. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamış. Tüm ülkemizin kutlu olsun diyelim. Merzifonlulara armağan etmiş. Kim etmiş? Melek. Kuşadası'ndan Zeyno.

Demiş, Cengiz Baba'dan demiş, aileme, Ali Murat Efe kardeşime, Hasan Baha Özdemir kardeşime, Zalım'ın kızına diyor, tüm Malatyalılara ve size demiş Malatya'dan Yasin. Tarık ben Almanya'dan, tüm kralcılara selamlar aileme demiş. Bursa Osman Gazi'den Neşe, eşim ile evlilik yıl dönümümüz diyor, onu çok sevdiğimi söyleyin demiş. Nurullah'ı çok sevdiğini belirtmiş. Neşe, nice yıllarınız olsun inşallah diyelim. Eskişehir'den Kasap Karahani, hem çalışıp hem dinlemedeyim demiş. Hasköy'den tüm kralcılara Hayri Bey ve Hüseyin Bey'e denmiş, selamlar olsun denmiş. Afyonkarahisar Şuhut'tan Mustafa annesi ve eşiyle dinlediğini belirtmiş. Adapazarı'ndan Hülya. İstanbul'dan Antalya'ya yolculukta izliyor eşim Neşe Beyatlı. Kızlarım İlkin ve İmera Beyatlı için demiş. Celal Urun bütün denizcilere. Abim Rıdvan Turan'a demiş, kim demiş, Mehmet. Balıkesir'den Sevim Yağmur'da annem ve babam için denmiş.

Bursa Kestel'den Erkan adaşım, şu anda seni dinlemekte olan Erkan Demirci abime denmiş. Hollanda'dan eşime, İstanbul'daki kral kardeşi Mehmet Terzi ailesine demiş. Şifa diye gelen mesaj. Bursa'dan Cüneyt. Kıymetli Ahmet abim, değerli Mustafa dayım, Aslan kardeşim Lütfü ile. Adnan Şenses'ten. Kocaeli Gölcük'ten İlhan. Eşi Hülya'ya, tüm kral ailesine. İstanbul'da olan biricik torunum Celal Altay'a demiş. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Sevinç. Hüseyin Can Aydoğan, Bodrum ST tipi cezaevinde Nafize Aydoğan eşini armağan etmiş. Ekip olarak yoldayız diyor Cemal Bey ve eşliğinde arkadaşlara denmiş. Mehmet, Semih, Şura, Ayşenur. Ankara Güneş Evler'den Cengiz Han Tokdemir, eşi Zeliha'ya ve çocuklarına, komşumuz bacım olan Hatice'ye. Bursa'dan Ahmet, Birkan Okan, Ahmet Hasan, Bertan kardeşlerime denmiş. Samet Akyıldız. Sevgili eşim Esra ile yolda izliyor. Zonguldak Ereğli'den Hüseyin çok sevdiği eşi ve çocuklarına. Eşim Burak Çiğci için demiş Ayla.

İbrahim Çayıroğlu Samsun'da dinliyorum demiş. Biricik sevgilim Beste'ye demiş Müslüm Baba'dan. Manisa Kırkağaç'tan Seyhan kuaför ekibi olarak tüm meslektaşlarımıza denmiş. Eşim Medine için demiş. Bandırmadan Yasin. Oğulcan şoför olarak görev yapan değerli abilerim Ali abim, Alper abim ve Alican abime demiş Oğulcan. Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin ve yolcularına denmiş. Antalya'dan Zeynep, cezaevindeki kardeşi ve eşine. Mehmet Uçar, İstanbul Epistüta denmiş. İzmir'den Ethem, selamlar demiş. Yılmaz, Kahraman ve Cemal Eser için denmiş.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Hamdi Uyar, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duydum, otobüse geldim. İlk gelen benim, hediyeyi aldım. Sıradaki şarkı tüm kurye arkadaşlarıma gelsin.
2: İsmim Ayhan, soy ismim Ünlü. Sürekli Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM anonsunu duydum, otobüse geldim, hediye kartımı aldım.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Başkanıma denmiş. İstanbul'dan Timuçin. Beni asla yalnız bırakmayan eşim Hatice'ye, onu çok seviyorum denmiş. Mustafa eşin Eşe ve kızları Elif ve Gülnaz'a. Abi yayınlar demiş. Eşi Mehtap'la dinliyoruz demiş. Bursa'dan Mesut. Mersin Tarsus'tan Ahmet. Bir şiir paylaşmış. Niğde'den Sefa. İyi günümde kötü günümde yanında olan eşim Kevser'e iyi ki varsın demiş. Balıkesir'den Abdullah, eşi, kızı ve ailesine. Sakarya'dan selamlar, Balık'tayız. Eşim Burcu, Şeyma'ya selamlar denmiş. Tekirdağ Saray'dan Ahmet. Saray halkına. Bursa'dan Güler, eşiyle dinlediğini belirtmiş. Bodrum'dan Necip. Üçlü'ye talibim demiş. Erzurum Aziziye Yüksek İnfaz Kurumu tipinde, Y tipinde yatan oğlu Muhammed'e ve de koğuş arkadaşlarına denmiş. Aydın Nazilli'den Hüseyin Tunçoğlu. Tır şoförüyüm diyor. Çok sevdiğim, değer verdiğim İzzet Kır abime. Onun ustası Mehmet Kır Özay Kır abime. Giresun'dan Rahman, bir tanecik eşi Emel'e ve oğluna. Eşim Numan Noyan'a demiş Cansu.

0: Konya'dan Yasemin Üçlü'ye talibim demiş. Serkan Rahim Köse Mersin Mezitli Davultepe ilçeden denmiş. Üçlük denmiş. İzmir Bergama'dan eşim Barış oğullarım için denmiş. Konya'dan eşim Serdar ile dinliyoruz demiş Kevser. Balıkesir'den Gökçen eşi Hüseyin'e onu çok seviyorum demiş. Tekirdağ Kapaklı'dan Ayten Akbaş İstanbul'da Kapaklı'ya dönüyoruz. Oğlum Emre, eşim Adem ve görümcem Nazmiye için denmiş. Ali Türk'ten kızı Nisa eşini armağan edilmiş Müslüm Baba'dan. Ankara'dan Muazzez, Antalya Cezayir'deki yavrusu Çağrı'ya. Manisa'dan Fatma Ergül, İbrahim Ergül, Zeynep Ergül, Yiğit ve Mert Ali Ergül'e. Belçika'dan Yusuf, memlekete selam denmiş. Antalya'dan biricik eşim Birgül'e demiş bir sevenimiz. Adana'dan Selver Didom'a demiş. Pursaklar'dan Gamze Cezen'deki yeğeni Sergen Hatunoğlu'na. Alper Hasan Hüseyin Muhammed için demiş Konya'dan. Bartın İnkum'dan İbrahim Yıldız. Cezen'deki oğlu Furkan'a, Dursun'a, Ersoy'a ve Bilal'e. Bursa'dan Mert, askerde olan abisi Doğukan Selvi'ye. Şarkışla'dan Mehmet Defne, Şerafettin Volkan'a. Adem Şahin Almanya'dan, aşkım boncuk gözlüme. Ay maşallah, mesajların maşallah var ama. Ufak bir virgül koyalım. Son üçlüğümüzü de yapalım istiyorum. Kayseri'den Sümbül hatta bekliyor. Sümbül.
1: Efendim abi.
0: Sümbül iyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin?
1: Abi. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın abi?
0: Ben de iyiyim Allah'a şükürler olsun. Üçlüğün hazır. Ufak bir mesaj değerlendirmesi yapayım dedim. Yoksa kızıyorsa ben derim Sümbül.
1: Evet doğrudur abi.
0: Ne yapalım, yetişemiyoruz Sümbül herkese değil mi? Tabii yani bu durumlarda anlayış hoşgörü bekliyoruz sevenlerimizden. Şimdi senin üçlüğünün zamanı diyelim. Selam Ata, ben Kayseri'den Sümbül ablam Çiçek de dinliyoruz seni. Şarkılar sıralanmış. Değer verip de kıymet bilmeyen vefasızlara gelsin denmiş. Kayseri'den selamlar.
1: Aynen öyle abi.
0: Sümbül, bu mesaj sana mı ait yoksa ablana mı ait?
1: Her ikimize de abi.
0: İkinizde de mi aynı durumlar var? Değer verip de kıymet bilmeyen vefasızlara mı rastladınız?
1: Vallahi aynen öyle abi, evet.
0: Bu da sizin sınavınız demek ki.
1: Aynen öyle. İmtihan mı desek, sınav mı desek.
0: Aynen öyle.
1: Yani.
0: Aynen öyle. O yüzden öyle en azından bundan sonraki zamanımızda hayırlı insanları dileyelim. Hayırsızlar, vefasızlar bizlerden uzak olsun.
1: Amin,
0: ya kimsenin alnında yazmıyor ki vefasız hayırsız diye, değil mi?
1: Aynen abi.
0: Ama öyle, bir şey söyleyeceğim. Bu vefasızlıkların, bu hayırsızlıklarının hesabını ahirette verecekler. O vefasız ve hayırsızlık yaptıkları kişilere.
1: İnşallah abi.
0: Bak ne konuştum be.
1: İnşallah abi. Inşallah.
0: Tabii. Kul hakkına giriyor çünkü. Kul hakkı. Hayırsızlık, vefasızlık. Yani herkesin hak etmediği bir durumdur diye düşünüyorum.
1: Doğrudur abi. Evet. Kimse hak etmiyor.
0: Hele ki iyilik yapanlar, iyi davrananlar, iyi hareket edenler, iyi şeyler yapmaya çalışanlar. İyi insanlar diyeyim daha doğrusu. Neyse, derin mevzular bunlar. Sümbül. Üçlük başladı rahmetli Cansever'in bu şarkısıyla. İki Cansever, bir İbrahim Erkal şarkılarından oluşan üçlüğünüz başladı. Hadi gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Abi bu şarkılar dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi değer verip de kıymet bilmeyen tüm vefasızlara gelsin. Bir de Kayserililere gelsin abi. Çok teşekkür ederim bu üçlüğe de bana yer verdiğin için.
0: İmzanı dağıt. Şimdi
1: üçlük zamanı.

Mert, askerde olan abisi Doğukan, Selviye tüm kralcılara. Kayseri'den Ahmet, her şeyden çok sevdiği eşi Peri'ye. Bakırköy'den Kaan, Silivri, Marmara'da yatan teyzesi Nuran dosta. Ergün Öztürk, Sinop, Gerze'den, Gerze Spor ailesine. Konya'dan Merve, eşi Burak'ı çok sevdiğini belirtmiş. Balıkesir'den Gece Validesi'ne çalışan Erol, Rafet Ercan için denmiş. Avusturya'dan Sezgin, Sezgin Odabaş, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Almanya'dan Yekta, selamlar demiş. Yüksel Aydoğan, oğluyum Nafiz Nazife Aydoğan'dan Hüseyincan Aydoğan'a eşine armağan edilmiş. Samsun Atakum'dan kıymetli sağlık çalışanı annem Müzeyyen'e, Müzeyyen Sarışın'a denmiş. Konyalı Halil İbrahim,

Saliha işlere armağan etmiş. Son bir değerlendirme yapıyorum. Mesut Tekirdağ'dan Mesut, Çorlu'dan Mesut Tek, tüm Çorlululara. Sakarya'dan Arda arkadaşı, sevgilisinden ayrılmış, seni dinliyoruz arkadaşım için diyor. Ecem Topçu eşi Eren Topçu ile keyifle dinlediğini belirtmiş. Çeşmeden Güven, Mesut ve Özcan Usta'ya. Allah Allah. Antalya'dan Ege annesi ve babasıyla dinlediğini belirtmiş. Gaziantep'ten İzzet, yeğen Görkem Demir'e diyor.

0: Evet, geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzeli, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 215 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Bir hafta yokum arkadaşlar. 215 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Ses alıp vermek misali olan. Zaman sadece birazcık zaman.

eziyet çekmeye başlar benliğim. Duygumla, ruhumla ben de değilim. Yaşla değil, kanla dolar gözlerim.

sual ne cevap bulunmadan biz onun içinde

tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?